0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Muazzam. Herkese mutlu sevgiler, selamlar, sabahlar sevgili dinleyenler. Mutlu sabahlarımız olsun, mutlu günlerimiz olsun, mutlu akşamlara çevrilsin. 6 Ağustos Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhabada kavuştuk çok şükür. Yine bu sabahta geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. Sıradaki şarkı bugün de sadece sizin için olacak. Amacımız mutlu bir güne başlangıç yapmak. O yüzden tebessümü çok olan, enerjisi güzel olan bir Perşembe günü olsun. Her birimiz için şu an bana kulak veren herkese en yürekten günaydın.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Bakan Yumaklı, geçen ay 107.113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz'da 107.113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Yumaklı, sosyal hesabından 1 ile 31 Temmuz tarihlerinde yurt genelinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşım yaptı. Geçen ay 107.113 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret etti.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

ayrı ayrı yerlerde aynı anı paylaşıyoruz ve güne Radyo Türkumaz'da merhaba diyoruz. Kimler bizimle? Bakalım kimler bizimlemiş programın ilk dakikalarında. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da gelen yorumlara baktığımda Leyla'yı gördüm İstanbul'dan. Günaydın. Günümüz sağlıklı, mutlu, huzurlu ve çokça tebessümlü geçsin demiş. Amin inşallah. İyi yayınlar dilekleriyle Serap İzmir'de bizleri dinliyor şu an. Teşekkür ederim. Hatice Kırıkkale'den aramıza katıldı. İstanbul'da Merve bizlerle beraber. Günaydınlar, hoş geldin. Yeni gün sağlık, huzur, mutluluk getirsin hepimize dedi. Anneannem yoğun bakımda, dualarınızı eksik etmeyin demiş. Bir de Allah acil şifalar versin Merve. İnşallah tez zamanda sağlığına sıhhatine kavuşur. Dualarımız onunla. Bursa'dan selamlarıyla Bekir de bizlerle beraber. Günaydın Bekir, hoş geldin sen de aramıza. Arife Konya'da bizleri dinliyor şu an. Açıldı radyolar, bekliyoruz demiş mesajında da. Yetiştim yetiştim. Büyüklerimizin, küçüklerimizin hepsinin selamı var diyor. Bizden de çokça selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gonca'ya ulaşıyor sesim. Olmazsa olmaz Radyo Türkumaz. Aa, bu sloganı çok sevdim. Olmazsa olmaz Radyo Türkumaz. Gonca çok teşekkürler. Huzurlu sabahlar olsun. Hoş geldin aramıza. Günümüzün sohbet konusu. Şu aralar en çok istediğiniz şey nedir desem ne dersiniz sevgilenler? Her neyse şimdiden peşinden söyleyeyim, inşallah en güzel ve en kısa zamanda sizi bulur. Konumuz bu aralar en çok istediğiniz şey. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Bir reklam. Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: Uğurcum günaydın. Adana'dan Hasan ve Nazimi.
1: Hoş geldiniz.
0: Günaydınlar. Adana'nın kavurucu sıcağına inat. Enerjimiz tavan. Günümüz harika geçsin.
1: İşte bunu.
0: Herkes mutlu, keyifli ve enerjik bir gün diliyorum.
1: Amin. Havanın durumu ne olursa olsun, bizim havamız güzel olsun yeter ki. Nazmi ve Hasan, ikinize de çokça sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Bir de Kahramanmaraş'a gidelim.
2: Uğur günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Günaydın.
2: Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Hoş geldin Serkan.
2: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık ve 25 derece.
1: Güzel.
2: Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu. %41 yoğunluk var.
1: Şahane.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın hepsine hayırlı işler diliyorum. Önce kemer, sonra kontak diyoruz.
1: İşte bu.
2: Bu aralar en çok yapmak istediğim şey ise motorumla dağ bayırı çıkıp gezmek. Ormanlık alanlara kendimi atmak istiyorum.
1: Hadi inşallah.
2: Ne diyorduk? Günaydın. Dın dın dın. Hayırlı sabahlar.
1: Serkan, diğer diğer gez motorunla ve her gittiğin yerde bizi de dinleyerek bizi de oralara götür. İnşallah. Sakarya'da Ebru bizlerle, 7 aylık hamileyim. Aşırı sıcaklarda bir an önce hani bitmesi ve doğurmak istiyorum sağlıklı bir şekilde demiş. Allah sağlıcakla kucağınıza almayı nasip etsin. Analı babalı olsun ve tabii ki dileyen, duasında olan herkese de nasip olsun.

0: sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adına. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
7: Randevular, toplantılar, siparişler.
6: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteorolojinin yayınlamış olduğu raporda Marmara bölgesinde rüzgar etkili olacak. Bugün için birçok ilimizde de sağanak yağış uyarıları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Artvin, Kars, Ardahan, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'de sağanak yağış etkili olacak ve sevgili dinleyenler, bu ciddi durumda da yine tedbir alması gereken boyutta. Hava sıcaklığındaysa önemli bir değişiklik olmayacağı genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Yaz mevsimi diyoruz ama işte beklenmeyen hava değişimleri, ani hava değişimleri olumsuzluklara da sebep olabiliyor. Allah korusun.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde kent genelinde sevgili dinleyenler. Ş5 üzerinde Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatılmış. O3 Hal Kavşağı'nda Aksaray yönünde bir kaza uyarısı vardı. Geride 100 yılı bulan etkili yoğunluk yaşanırken alternatif olarak metris bağlantısı tercih edilebilir gördüğümüz kadarıyla. İstanbul'da bugün havanın yer yer parçalı bulunduğu

olması beklenirken yağış öngörülmüyor ama İstanbullular için en çok sıkıntı nem oranının yüksek olması. Sabah trafiği de sakin başladı. Genel hatlarıyla rutin yoğunluklar devam ediyor. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın Radyo Turkuaz dinleyicileri.
1: Günaydın
0: ve
1: sevgili
0: Uğur Bey.
1: Hoş geldin.
0: Gaziantep'te arıyorum. Şu an eşimle birlikte işe gidiyorum.
1: Güzel.
0: Sıradaki parça yanımda bulunan canımdan çok sevdiğim eşim Zeliha Hanım'a gelsin.
1: Gelsin.
0: Ve dünyada tek istediğim şey sağlıktır. Sağlıktan başka hiçbir şey istemiyorum. Maddi durumumuz çok iyi değil. İkimiz de askeri ücretle çalışan bir insanız. Daha evimiz yoktur. Ama önce sağlık, sonra bir ev istiyoruz Rabbim'de.
1: İnşallah.
0: İnşallah. O da İnşallah. Hayırlısı olur.
1: İnşallah Şevket. Gönlünüzce olsun. Eşine de sana da çokça sevgiler, selamlar. Hayırlı işler diliyorum. En kısa zamanda onun mutlu haberinde paylaşmanızı dua alıyorum ben de. Mardin'de, Eyüp'te bizlerle şu aralar tek istediğim sakin bir ortam. Yani iş yoğunluğundan uzak, biraz kafa dinlemek. Yemin ediyorum dün de arkadaşlarım da aynı şekilde. Çağırdığında, buluşalım muhabbet olduğunda ilk söylediğim şey bu oldu. Lütfen sakin bir yer olsun. Yeter. Yani yeter. Esma Nur, günaydınlar. Hoş geldin. Şu an gençlerin %75-80'inin hayali olan atanmak. En çok, ama en çok onun gerçekleşmesini istiyorum demiş Esma Nur. İnşallah en kısa zamanda gönlünce atanman nasip olur. Ve mutlu mutlu da iş hayatına bizi oralarda da dinlersin. Hadi bugünün duasından biri de bu olsun. Peki sevgili dinleyenler, siz bu aralar en çok istediğiniz şey nedir? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Bir yudum alana bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişe yüzlü şeftali budur.
2: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, Hertel'den.

İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. AK Parti terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturmak amacıyla hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan teklife ilişkin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. 2026 liselere geçiş sınavı LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı sevgili dinleyenler. Öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okullarla yerel yerleştirme kapsamındaki lise sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sorgulama ekranından kontrol edebiliyor. Gün içerisinde de merkezi ve yerel yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlarda duyurulacak. İlk nakil başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında olacak. Şimdi öğrencilerimizi de tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Spora dair ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup ederek tur kapısını araladı. Yeni transfer Greenwood da Sarı Lacivertli takımda ilk golünü kaydetti. Temsilcimizi tebrik ediyoruz. Bir de diğer temsilcimize başarılar dileyeceğiz. Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa'daki kritik mücadelesini yine bu maçla da yaşatmış ve yaşamış olacak. Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz.

0: Radyo Türk Kuvazdesiniz.
1: Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, huzurla geçen güzel bir perşembe günü olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Aynur'la Kayseri'de bizlerle en çok istediğim şey bir ev alabilmek ve sağlıklı olmak demiş. İnşallah gönlünce olsun. Halit şu an Mersin'de bizlerle beraber. Ne olsun isterdim? Valla parayı düşünmeden güzel bir tatil diyor. Hadi inşallah. İlhan Güven aramıza katıldı. Günaydın. Bursa'da şu an bizlerle. Her zamanki gibi çalışmak demiş mesajında. Yeşim İzmir'de. Günaydın. Dın dın dın. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Yine Şükrü bizleri Şanlıurfa'da dinliyor şu an. 40 dereceye yakın. Çok sıcak. Ayağımızı suya koysak hani yeter diyor. En çok istediğim basit bir tatil demiş. İnşallah. En kısa zamanda Şükrü. Nasip olsun.
2: Günaydın. İlk sabah oldu, iyice senin sesini duydum. Kayseri'den Hülya ben.
1: Çok teşekkür ederim Hülya. Hoş geldin aramıza.
3: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim ellerinizden öpüyorum.
1: Günaydın.
3: Allah'a emanet olun.
1: Hoş geldin Serap. Hatice de Kırıkkale'de bizlerle beraber. Yine Beril şu an en çok istediğim şey billur sularda yorulana kadar yüzmek ve sonrası asırlık bir çınar ağacının altında can yoldaşlarımla muhabbet etmek demiş. Düşüncesi bile çok güzel. Gerçeği de en kısa zamanda bulunsun o zaman. Peki bu aralar siz en çok ne istiyorsunuz sevgili dinleyenler? 505 188

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adına. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Değerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası

0: bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşan düzenlemede kapsam dışı kalan suçlar net bir biçimde tarif edildi ve ceza ertelemesinden kimlerin yararlanabileceği de bu vesileyle belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hava sıcaklıklarının etkisiyle önemli gelişmeler var sevgili dinleyenler. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 10 gün süreyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma yasaklandı. Özellikle de hem ülkemizde de hem dünyada da birçok noktada bu anlamda hava sıcaklıklarının etkisiyle çeşitli düzenlemeler var sevgili dinleyenler. En yakınlarımızda Kuzey Kıbrıs'ta da böylesi bir düzenleme vardı. Liselere geçiş

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında kent genelinde sevgili dinleyenler. Vatan Caddesi Aksaray yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale de edildiği bilgisi yer alıyor. Umarım ciddi bir durum yoktur. Aynı şekilde Vatan Caddesi Aksaray yönünde de sol şeritte bir bakım onarım çalışması başladı ve bu nedenle de iki şerit trafiğe kapalı. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimizle de bu durumu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

saatimiz 8.26 oldu ve Radyo Turkuaz'da. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz. Peki biz böyle devam ederken bize kimler eşlik ediyor? Yasemin İzmir'de bizlerle ve günün sohbet konusuna dair de çocuklarımın güzel bir meslek sahibi olmalarını istiyorum demiş. İnşallah gönüllerince olsun tabii ki. Mutlu olacakları bir işlerde olsunlar. Yalova Çınarcık'tan günaydınlarıyla şu an Mehmet Aladağ da bizlerle. Özlem Yılmaz hoş geldin aramıza. Zeynep Adana'da bizleri dinliyormuş. Alican İskenderun'dan aramızda. Sevgiler, selamlar bizden de. Ayşe Gökte demiş. Bu aralar ne istiyorum? Şöyle bütün Ege'yi gezmek istiyorum. Hani çalış çalış nereye kadar bilmiyorum demiş. İşte çalışmasak da o gezme işi biraz zorlaşıyor ya. Çalışalım ama en güzel şekilde de gezmiş olalım Ayşe. Hadi bakalım. Seyhan İzmir'de bizlerle beraber. Çok sevdiğim Sena ablamla seni dinliyorum diyor. Ve tüm Türkiye'den de hani şöyle güzel bir hafta olsun. Böyle bir sağlık anlamında da sorunlar yaşamış anladığım kadarıyla. Ona da çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu arada şu an beni dinleyenler arasında çok kıymetli bir aile var. Gezici ailesi. Can dostlar onlar. Kimler? Avukat Heybet Gezici, Avukat Celil Gezici, Rahat Gezici ile beraber. Ama bugün ayrı bir güzellik var. Annelerin en tatlısı Sultan annemiz de şu an bizi dinliyormuş. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkı onlara da armağan olsun.

0: Akdeniz'de yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında. Migros Garaj Auto
3: Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Migros Garaj Auto
4: Expertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Avid projeksiyon cihazından Su Blue su altı scooterına kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
2: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Artvin, Kars, Ardahan, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nde yer yer sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağına dair raporda şu an bilgiler yer alıyor ama genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Dediğimiz gibi Artvin, Kars, Ardahan, Kırklareli, Kocaeli ve İstanbul'un bazı bölgelerinde de yağış geçişleri etkili olacak.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOG sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Bir reklam. Bu radyoda enerji var.

0: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Abi. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarının bir tanesi her zaman 1000 tane olsun inşallah. Abi. Borçlu olan kardeşlerimin borçlarını ödettirmeyi nasip etsin. Abi. Serap kızım, canım kızım. Kız kardeşim var Bursa'dan. Sesini dinledi, çok memnun oldu. Seni çok çok öpüyoruz. Şansın açık olsun canım kızım. Allah'a emanet olun hepiniz de. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Gül öğretmenim, ne güzel geldi. Ne iyi geldi bu güzel dualarınız. Allah razı olsun. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz.
2: Kese günaydın.
1: Günaydın.
2: Gebze'den selamlar. Bu aralar en çok istediğim şey herhalde YKS tercihleriyle Göze Teknik Üniversitesi'ne yerleşmek olurdu.
1: Hadi inşallah.
2: Ufak bir hayal. Çalışan bir anneyim. İnşallah tercihlerime yerleşmiş olurum. Şimdiden teşekkürler. Herkesin dileği gerçekleşir inşallah.
1: Amin.
2: Kolay gelsin.
1: Eda Nur, inşallah gönlünce olsun. O güzel müjdeli haberi de yani ben de duayla bekliyorum senden. Gökhan bizlerle, hakkımız olan aynı şekilde o staj ve kademeli emeklilik haklarımızın verilmesini istiyorum demiş. Bunun üzerinde de çalışmalar olduğunu gözlemlemiştim haberlerde. Umarım da çok güzel cevap bulur. Ankara'da bizleri dinliyordu Gökhan. Ona da sevgiler, selamlar. Peki bu aralar siz en çok ne istiyorsunuz sevgili dinleyenler? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, İdefix'te yapacağınız her 1000 TL'lik alışverişle büyük İdefix çekilişine bir katılım hakkı kazanabiliyorsunuz. Onvo'dan 100 inç televizyonlardan en popüler skuterlara, küçük ev aletlerinden süpürgelere kadar birbirinden özel hediyeler sizleri bekliyor. Üstelik İdefix Premium üyeleri çekilişte çok daha avantajlı. Onvo'nun birbirinden özel hediyelerini kazanma fırsatı şimdi İdefix'te. Üstelik spor outdoor kategorisindeki fırsatları da çekilişe katılırken kaçırmayın. Sneakerlarda, koşu bantlarına, yine kamp ürünlerinden skuterlara kadar binlerce üründe %40'a varan indirim sizleri bekliyor. Avantajlı alışverişlerinizi tamamlayın, hem indirimlerden yararlanın hem de büyük İdefix çekilişinden eşsiz hediyelerinizi kazanma şansını yakalayın. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Türkmaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, stressiz geçen, mümkünse sıfır sorunla, yani sorunsuz geçen bir perşembe günü olsun dileyerek başlayalım. Peki kimler bu saatimize eşlik ediyor bizim? Instagram'da Uğur Eracil, sayfam üzerinden Süleyman Güvenç de bizlere eşlik ediyormuş. Günaydın. Leyla bizi şu an Ankara'da dinliyor. Yıldız, o da şu an aynı şekilde Ankara'da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Teşekkür ederim.
1: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar. Aydın'dan Yeşim ben.
0: Günaydın Yeşim.
1: Şu an evde dinliyorum seni. Nasipse pazartesi işbaşı yapacağım.
0: Hadi bakalım.
1: Benim gibi izinli olan gönüllü dostu Füsun'uma, Elvan ve Gülay ablama ve bir de sana gelsin sıradaki şarkılar.
0: Ya.
1: Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın.
0: Çok teşekkür ederim Yeşim. Çok mutlu oldum şu an. Güzel dinlenmeler o halde. Ertunç, ben de buradayım. Artı bir yazalım demiş. Beni de yaz. Yazdım yoklamada şu an. Ertunç hoş geldin. Giresun'dan şu an bizleri dinliyor da. Sevgiler, selamlar olsun.

Fındık zaman başlamadı tam anlamıyla değil mi? Bildiğim kadarıyla. Bereketli, güzel bir fındık sezonunda olsun tabii ki. Kayseri'de Meltem bizlerle beraber. O da sıradaki şarkıları çocukları İrem'e, Esat'a, Yakub'a, biricik eşine armağan etmemizi istemiş. Tüm aileye sevgilerimizi göndererek armağan edelim tabii ki. Bu aralar en çok istediğim şey Bodrum'a gidip şöyle güzelliklerine şahit olmak diyor Mahir. Beyazın ve mavinin güzelliği değil mi? İnşallah nasip olur Mahir. Bu aralar en çok istediğiniz şey nedir? Sohbet konumuz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansı.

0: smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışılmaz.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Doğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezlerinden Elazığ'da yağışlarla bereketli geçen arpa ve buğday hasadı gece ve gündüz devam ediyor. Kentin verimli toprak yapısı ve iklim şartları bu yıl artan mevsimsel yağışlarla birleşince üreticiler açısından arpa ve buğdayda son yılların en bereketli hasat sezonlarından biri yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ'ın hububat üretiminde önemli tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirterek en çok üretimi yapılan ürünlerin arpa ve buğday olduğunu söyledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Günün öne çıkan gelişmelerini hızlıca bir göz atalım sevgili dinleyenler. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşan düzenlemede kapsam dışı kalan suçlar net bir biçimde tarif edildi ve ceza ertelemesinden kimlerin yararlanabileceği de bu vesileyle belli olmuş oldu. 2026 LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okullarla yerel yerleştirme kapsamındaki lise sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sorgulama ekranından kontrol edebiliyor. Gün içerisinde de merkezi ve yerel yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlarda duyurulacak. İlk nakil başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alacak. Şimdiden öğrencilerimize de başarılar diliyoruz.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %50 civarında devam ediyor. Vecdi Diker Tünel yolunda E5 üzerinde Altunizade yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. E5 üzerinde yine Hacı Şerif Küçükçekmece önünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şeritte trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Bölgedeki yoğunluklar bunlardan kaynaklı artmakta. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

ile mağlup ederek tur kapısını araladı. Darısı rövanşa inşallah. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ta bugün mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçında Çekya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı temsilcimize de başarılar diliyoruz. Bizleri dinleyenler arasında kimler varmış diye baktığımda Nuran Sakarya'da. Bu aralar yapmak istediğim sakin, sessiz, böyle dere bile olsa orada kendimi dinlemek istiyorum. Doğa, yeşillik, su, kuş sesleri. Hani şu an düşününce bile rahatlattı. Düşününce bile Nuran. İnşallah bizzat canlı canlı da yaşayarak rahatlar, huzuru tadarsın. Eymen Ankara'da bizlerle, annesi Ayşe Su ile beraber. Sıradaki şarkıları onlara da armağan ediyorum. Hoş geldiniz. İzmir'deyiz. Esra şu an bizlerle. Tatilimizde de sizleri dinliyoruz dedi. Oğlum Ümit, kızım Zeynep, eşim Deniz'le beraber. O zaman tüm aileye sevgiler, selamlar ve tabii ki iyi tatiller olsun. Çok istedikleri de bir yazlık evleri. İnşallah. İnşallah en kısa zamanda nasip olur. Oradan da dinlemek de. Bizi orada da dinlersiniz. Bu aralar en çok istediğiniz şey sohbet konumuz. Belki evlenmek isteyenler vardır diyerekten

0: harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını bir tekrar göz atalım sevgili dinleyenler. Marmara bölgesinde rüzgar etkili olurken bugün için birçok ilimizde de sağanak yağış etkili olacağını gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporu. Hangi illerimiz onlar? Artvin, Kars, Ardahan, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nde.

Sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağını söylüyor rapor. Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor ama dediğimiz gibi bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu da kontrol ederek ne olursa olsun tedbirli olmak önemli.

0: Burası
1: Radyo Turkuaz.
0: Hayat burada.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında kimler vardı? Adana'da Zeynep vardı. Pınar aynı şekilde bizlerleydi. Mustafa Gümüş bizlerleydi. Mustafa da şu an en çok hayata istediğim iki dönüm tarlamın olması demiş. Hadi inşallah. Köye ev yapmak, köye tarlada işte bir şekilde uğraşmak toprakla. İnşallah nasip olsun en güzel şekilde. Mustafa Kayseri de bizlerleydi o da. Aydın'dan selamlarıyla işimizin başında bile olsa radyomuz her zaman turkuaz. Oley! İrem, İrem Duru, mavi ile yeşilin kesiştiği noktada güzel bir tatil demiş o da istediğini. Hadi inşallah. Şu an işaretler Bodrum'u gösteriyor sanki. Çok da uzak değil ama hani oradan o efendim. İnşallah nasip olur. Aysun hoş geldin aramıza. Günaydın sana da. Lütfiye Elazığ'da bizlerle beraber. En çok istediğim şey radyo Turkuaz'a ışınlanmak diyor. Oho! Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Yoklama alıyorsan geç kağıdım yok Uğurcuğum demiş Ankara'dan Selma. O zaman müdüre git diyecektim ama müdürümüz de izinde.

Gönül dostu bizim radyo yayın müdürümüz. Bu seferlik böyle kabul edelim Selma. Hoş geldin aramıza, günaydın. İsteklerimiz bitmez, bitmesin de. Çünkü onlar bizim yarınları bekleme umudumuz da oluyor adeta. İsteyelim, yani bolca isteyelim. Ama istediğimiz doğrultusunda da mücadele edelim. Hem mücadelemizi de tetikliyor, hem de aynı zamanda dedim ya, umudumuzu taze tutuyor. İsteğimiz, gönlümüzden geçen ne varsa Allah en güzel şekilde ve en güzel de zamanda nasip etsin.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Emtia piyasasında baz metaller, Temmuz ayında yapay zeka sektörüne devam eden talep ve küresel arza yönelik endişelerle pozitif seyretti. Yapay zeka sektöründe talebin devam etmesi, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yakın zamanda artırmayacağına yönelik öngörüler, dolar endeksindeki zayıflama ve arz endişeleri Temmuz ayında baz metal fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Bu gelişmelerle tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar, bakırda %4,7, alüminyumda %2,5, kurşunda %0,2, nikelde %5,2 ve çinkoda %2,5 arttı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, Uğur'la güne merhaba. Bugünlük de burada sona eriyor. Her birinizin yine güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Hem yüzünüzde hem de yüreğinizde olsun o küçük tebessümler. Çok çok olsun, kocaman tebessümlere sebep olsun. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldır senden Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde ise gönül dostu Füsun izinde biliyorsunuz. Ama sizler için birbirinden güzel şarkılar hazırladı. Gündüzün iki saatine o güzel şarkılar eşlik edecek Radyo Turkuaz'da. Umarım her birimiz için

evvela sağlıkla, sonra da huzurla geçen güzel bir perşembe günü olur. Kısacık zamanınızda da keşkileriniz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 21'de Uğur'la Ay Işığı'na tekrar buluşacağız. Gece yakışan şarkılar ve şiirleri dinleyeceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye kanun teklifi hayırlı olsun, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı geldi. Bahçeli, atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurguladı. Bu proje bir devlet projesidir dedi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle Beştepe'de toplanacak. Toplantı saat 15.30'da başlayacak. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kanun teklifinde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri gözetildi, onların hassasiyetleri doğrudan komisyon raporlarına intikal etti dedi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan ve geçtiğimiz günlerde yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. LGS'de tercih sonuçları açıklandı. İstanbul'da en yüksek puanlı öğrenci alan liselerde belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ta bugün Hradec Kralova ile 20'de karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: garantiyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Oto Rapor Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Shop'a ekspertiz.
1: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye kanun teklifi hayırlı olsun, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı geldi. Bahçeli, atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurguladı. Bu proje bir devlet projesidir dedi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle Beştepe'de toplanacak. Toplantı saat 15.30'da başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 10 gün süreyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma yasaklandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadık Kalesi UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edildi. Google'ın yapay zekasına Türk yönetici geldi. Google DeepMind'ın baş yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu, kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. Trabzonspor tüm dünyada ses getiren bir transfere imza attı. Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Mısırlı Yıldız, Bordo Mavili taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opet'te bulacaksın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Ekspertize Dino Bile.

0: ara. En iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta, her an

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot garaj yapı ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Emtia piyasasında baz metaller, Temmuz ayında yapay zeka sektörüne devam eden talep ve küresel arza yönelik endişelerle pozitif seyretti. Yapay zeka sektöründe talebin devam etmesi, ABD Merkez Bankası'nın politika faizini yakın zamanda artırmayacağına yönelik öngörüler, dolar endeksindeki zayıflama ve arz endişeleri Temmuz ayında baz metal fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Bu gelişmelerle tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlar, bakırda %4,7, alüminyumda %2,5, kurşunda %0,2, nikelde %5,2 ve çinkoda %2,5 arttı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye kanun teklifi hayırlı olsun, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı geldi. Bahçeli, atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurguladı. Bu proje bir devlet projesidir dedi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle Beştepe'de toplanacak. Toplantı saat 15.30'da başlayacak.

0: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kanun teklifinde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri gözetildi, onların hassasiyetleri doğrudan komisyon raporlarına intikal etti dedi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan ve geçtiğimiz günlerde yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. LGS'de tercih sonuçları açıklandı. İstanbul'da en yüksek puanlı öğrenci alan liselerde belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci sırada yer aldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ta bugün Hradec Kralova ile 20'de karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

gelmedi. Saatimiz 12.05, gün çok güzel. Uzmanlar uyardı, dediler ki sıcak olacak, sıcak, dikkat edin kendinize. Umarım bol sıvı tüketerek, işiniz gücünüz yokken dışarıda bu havayı gezerek geçirmeyeceksiniz. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol şifalı, çok kazançlı, borçların ödendiği, alacakların toplandığı, arkadaşlarla barışıldığı, sevenlerin kavuştuğu bir gün olsun. Hilal Özgani ben, sosyal hayat başlıyor. Enerjim de böyle hop, hadi bakalım azıcık toparlanmalı bir gün olsun.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Az kaldı gönül dostumuza kavuşacağız arkadaşlar. Haftaya pazartesi itibariyle sabah saat 10'da yayında olacak canımız. Ben de bir Karadeniz selamı, bugün öyle başladık ya. Arada yapıyoruz değil mi böyle değişiklikler? Vallahi bazen aynı şarkı her radyoda olmuyor. Bugün 6 Ağustos. İyi ki varsın günüymüş. Siz kime iyi ki varsın diyorsanız onları bir yazın. Bugünü bir kutlayalım. İyi ki varsınız diyorum size. Siz kime diyorsunuz?

Gerçekten iyi bir insanla karşı karşıya olduğunuzun 5 işareti uzmanlar açıklamış. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü genel olarak insan tanımakta yaş kaç olursa olsun kötüyüz. Yalnız kalmayı sık sık severler. Kendilerini açıklama ihtiyacı hissetmezler. Küçük şeyleri hatırlarlar. Aşırı övgü aldıklarında rahat.

İş sebebiyle Karadeniz'i çok gezdiğim için oraya hayranlığım ve sempatim sonsuz. Karadeniz yeşilin binbir tonu, mavinin sonsuzluğu.

yazan olmuş ki en çok Rize yazmış canım Rize. Evet, bir Karadeniz sempatim var. Yeşili bin bir tonunu mavinin sonsuzluğuyla buluşturuyor. Karadeniz özel bir bölgemiz arkadaşlar. Sisin dağlara şiir gibi dokunduğu eşsiz bir coğrafya ya Karadeniz. Her kıvrımında da bir hikaye var, kıvrım diyemesem de. Her dalgası bir türkü, her rüzgarı geçmişten bugüne taşınan bir hatıra. İyi

değil başka hangi yayıncıyı dinliyorsun? Zekiye de yazmış. Hop. Hoş geldin evimizin gülü. Bize sesinde neşe veren Hilal'im, iyi ki varsın. Ay, Allah sizi de başımdan eksik etmesin canlarım. Sen de hoş geldin Hilal'cim, Aydın'dan Yeşim. Markete gitmek zorundaydım. O yüzden çıktım bu saatte demiş. Gönül dostuna bir şarkı göndermiş. Ebru'cum Antalya'dan. Bu enerjiyi bekliyorduk demiş. Maşallah. Emine, Uğur ve Muhsin abimiz sizin mesajlarınız az sonra. Biraz ses açar mısınız?

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
7: adında. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bugün saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Trabzon'da bir berber camına Muhammed Salah tıraşı yapılır diye bir yazı asıyor. Trabzon'un gururu Salah. Bu yıl Trabzonspor sayesinde hepimizin izleyebileceği dünyaca ünlü futbolcu olacak. Hemen bakalım yine güncel haberlere. İzmir'de bir vatandaş 101. yaş gününü kutladı. Ah dedem çok tatlısın. Bu arada bir telefoncu da tamir sırasında batarya alev aldı sevgili dinleyiciler. Ben hep diyorum ya, aman arkadaşlar, telefonu şarjda bırakmayın evinizde, iş yerinizde. Bu bataryalar çok tehlikeli. Zonguldak'ta navigasyonun yönlendirme sonucu merdivenlere çıkan bir otomobil aşağıya düşmekten

anladınız mı? Bana ondan böyle bir fenalık geldi ya. Hayat artık öyle küsen, alıngan ve sürekli idare edilmek isteyen insanları taşıyacak kadar uzun gelmiyor. Bana da gelmiyor. İletişime açık, yormayan insanlar lazım bize ya. Diğer türlüsü ruhu tüketmekten başka bir şey değil ki. O yüzden yormayan insan lükstür.

Canım canım benim ya, Datça'da. Çok sıkıldım çok, vampir emicilerden demiş. Muhsin abi beni cevapsız aramış WhatsApp'tan. Muhsin Ekşioğlu Rize'den. Melis Başak ve oğlumla denizde beni dinliyorlar galiba. Sorunlarına bir şarkı 40 yılda bir ister benim Muhsin abim, kırmayalım. Raziye Hatay'dan. Ben de başka yerde yaşayacak olsam kesinlikle Karadeniz'de yaşardım demiş. Hatay'da çok sıcak anacım ya. Naber cici kız diyor Sinan. Ben Ali Emir Yeşilova, sizleri her zaman dinliyoruz ve çok seviyoruz demiş. Aynur Çoban.

0: böyle 40-50 saniyelik bir ara vereceğiz yine. Mesajlarınızı görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gülseren Erkan Rize'den kurban olurum ben size demiş evinin fotoğrafıyla.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evin

0: evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

12 56 yavaş yavaş ilk saatin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Burası Radyo Turkuaz, ben Hilal Özdemir. Yeni saat için şarkılar efsane, hanımlar beyler. Her neredeyseniz müzik bugün ruha gıda.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündemi terörsüz Türkiye süreci olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörsüz Türkiye için hukuki düzenlemeleri içeren çerçeve kanun teklifini görüşmek üzere yarın toplanacak. Teklif daha sonra genel kurula gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail konusunda uyarıda bulundu. Fidan, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı diplomatik önlemler alınmazsa kriz küreselleşecek ifadelerini kullandı. Şırnak Gabar'da petrol üretimi rekor kırdı. Bölgede üretim günlük 83.300 varile ulaştı. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan terörist Burkay Karatepe tutuklandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karatepe ve ona yardımcı olanlar hakkında şikayetçi oldu. Her 4 kişiden 3'ü internet bankacılığını kullanıyor. Türkiye'de internet bankacılığı kullanım oranı 2022'de %61 iken bu yıl %76'ya yükseldi. Serbest piyasada gram altın 6530 dolar 47.59, euro ise 55.07 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Medyo hem yoğun bir mesaj trafiğimiz var, hem de günün haberlerine de bir yandan bakmaya ve sizi de bu konuda aydınlatmaya devam edeceğim. Ben olmasam nasıl aydınlanacaktınız diye. Şimdi %47 oranında bir trafik söz konusu İstanbul'da, onu söyleyelim. İstanbul'da trafikte olanları da uyaralım. Çünkü O3 100 yıl atış alanı yönünde sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğun trafik oluşturuyor. Çünkü İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biridir O3. Kendinize kaçış için yeni planlar yapabilirsiniz. Yaklaşık 6 dakika önce güncellenen bir haber bu. D100 Darlaceze Ok Meydanı yönü sağ şerit trafik kazası. Çok geçmiş olsun. Bir şerit trafiğe kapalı, ekip sevk edildi. Şimdi oldu. Daha bir dakika önce size ulaştırabildiğim bir haber bu. O yüzden sanırım dakikalar sonra oradaki yoğunluk

Manisa'nın doğaya 1200 kınalı keklik saldığı haberleri var. Ben görüntüleri izledim. Çünkü böyle haberleri çok merak ediyorum. Onun da sebebi Muhammed Salah demekten Türkçem bozuldu ya. Taktım Muhammed Salah Trabzonlu diye. Trabzon'da bir sürücü fren yerine gaza basınca araç site duvarından aşağıya bildiğiniz düşmüyor, uçuyor. Lütfen arkadaşlar, araç kullanırken trafikte, park halinde telefona bakmayalım. Ciddi anlamda dikkatimiz üzerimizde olsun, sağlıklı olalım. Sağlıklı değilsek araç kullanmayalım.

ediyor yayınımız. Avustralya'da bir havayolu şirketi üst bagaj dolabını kullanmak isteyen yolculardan 25 Avustralya dolarından başlayan ek ücret alacakmış. Allah Allah. Kötü örnek olacak diye korkuyorum ben şimdi diğer ülkelere.

Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre şehit anne ve babaların asgari gelir güvencesi sağlanacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullerin ek ödemeleri arttırılacak. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara aylık ve sosyal haklar verilecek. Vazife malulü er ve erbaşların yeniden muayene yaş sınırı 41'den 55'e çıkarılacak.

0: haberler var. Ehliyetini yeni alan sürücülerin belirli bir süre yüksek performanslı otomobil kullanmasını yasaklamayı değerlendiriyor. Yüksek performans deyince ben dedim herhalde şehirler arası falan bunun içine giriyor. Çok da bildiğim bir konu değildi. Bu arada az önce de aman dedim arkadaşlar kazalara karşı önlem alalım. Ay dedim dinlenelim, dinlenmeden çıkmayalım. Öyle yapmayalım, böyle yapmayalım. Sigortacı bir arkadaşım var benim, çocukluk arkadaşım. Bu arada işte araç vesaire, sağlık neyle alakalı sigorta varsa ona emanet. Ama Eray sigortam benim ya canım, sigortacım benim. Demiş ki seni dinliyoruz, selam ederiz. Azra ve Eray, araç bakımları kadar sigortaları da önemli demiş. Vallahi doğru söylüyor. Bir kere trafik sigortası şart ama kasko da önemli. Allah korusun kaza halinde. Çok hasarlı kazalarda falan sigortanızı ve sigortacınızı çok iyi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eray da yazıp gitmiş galiba. Kesin dinlememiştir. Ay duymadım diyecek. Gitmeyin. Gerçekten hız öldürüyor. Ya kendinizi ya trafikteki başka kişileri. Çok kısa saniyeler süren bir ara, hemen ardından buluşuyoruz.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik.

0: Tarihlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Ne garip söz. Belki sen ne halimden. Ruhum dar gelir oldu. Bedenler değil tek eskiyen. Çıkıp gitmek ister ya insan bazen kendinden. Şimdi İstanbul'da kolonlardan ses gelmesi üzerine bir gün önce boşaltılıyor bir bina. Şükür bak. Bunlar hem dikkat hem mucize ama son güne kadar orada nasıl oturmuş o insanlar, ben şok. 6 katlı bina bir gün sonra ya çöküyor. Çıkıp gitmek ister ya insan bazen kendinden, tam o andayım. Hindistan'da yağmurlar, muson yağmurları, seller, heyelanlar, yıldırım düşmeleri, bunların hepsiyle beraber 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor. Hindistan, ah Hindistan. Bitti yayın, bitti, az kaldı. Son 20 dakika. Kendiniz bugün ne yapmak istiyorsa ona yönelin. Biraz kendinizi şımartın, tamam mı? Mutlu olun, huzurlu olun. Sevdiğiniz insanların telefonlarını açın bugün. Yani torpile geçin kendinize ya. Sizi yoran insanlardan, yoran olaylardan azıcık şöyle bir uzak. O ne ya? Üff.

nedeniyle sosyal hayat tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'dan bir haberim var bu kez. Eyüp Sultan'da olay gerçekleşiyor. Korna çalıyor. Kendisini uyaran sürücünün önünü kesiyor. Ve araçtan iniyor. Yani kendisine korna çalan sürücünün önünü kesip araçtan iniyor. Diyor ki canım burnumda, kafanı keserim. Hem tehdidin hem araçtan inmenin ayrı ayrı cezaları da var. Hem de çok caydırıcı. Yüksek para cezaları, ehliyet alınmalar, arabayı bağlamalar. Aman dikkat.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yakınınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Reklam.
4: Bilal Özgani ile Sosyal Hayat.
5: Vallahi çok da güzel bir şarkıyla gidiyorum. Büyük ihtimalle şarkı da uzun. Stüdyoda şarkı bitene kadar oturup son ses bu şarkıyı da dinleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sizinle görüşmek, buluşmak harikaydı. Az sonra Utku ile istekler. Hoşçakalın.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündemi terörsüz Türkiye süreci olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörsüz Türkiye için hukuki düzenlemeleri içeren çerçeve kanun teklifini görüşmek üzere yarın toplanacak. Teklif daha sonra genel kurula gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail konusunda uyarıda bulundu. Fidan, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı diplomatik önlemler alınmazsa kriz küreselleşecek ifadelerini kullandı. LGS sonuçları açıklandı. 1 milyon 29 bin adayın %94'ü tercihlerine yerleşti. Öğrencilerin %51'i Fen Lisesi'ni, %40'ı ise Anadolu Liselerini tercih etti. Uzay şirketi SpaceX'in Falcon 9 adlı roketinin 4 tonluk bir parçası dün sabah Ay'a çarptı. NASA, çarpmanın dünya için bir tehlike oluşturmadığını, çarpmadan kaynaklı 1 tonluk enkazın uzaya saçıldığını açıkladı. Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması %90'la WhatsApp oldu. Onu %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram takip etti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi galibiyeti sonrası UEFA ülke puan sıralaması da güncellendi. Türkiye 47.375 puanla 9. sırada yer alıyor. İngiltere 101.852 puanla lider konumunda. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da

0: gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla İstek Yer. İsteğin yeter.
1: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Üç güzel saati yaşamak adına sizlerle birlikteyim. Bir kez daha sesimin yankılandığı, sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Yine her daim olduğu gibi hayata dair konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi duygularınız olacağız. Uzakları yakın etmeye çalışacağız. Belki de bir dostumuzun hasretini dindirmiş olacağız. Ama her zaman olduğu gibi sizlerde güzel bir iz bırakmak en büyük temennim, en büyük isteğim budur. Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Bakalım şu anda dostlarımız bizlere nerelerden kulak veriyor? Aramıza kimler yeni katıldı? Kimler nerelerden bizlere eşlik ediyor? Şöyle bir bakalım isterseniz. Hazır mıyız? WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0. Yavaş yavaş söylüyorum ki kolay bir şekilde not alsınlar. Daha önce kaydetmeyenler için, aramıza yeni katılan dostlarımız için. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şey bu. Instagram'da takip almak. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile İstekler. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman hazırsanız Utku ile İstekleri başlatıyorum.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyeleri.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Başladık bir kez daha. Selam olsun sesim ulaştığı bütün güzel dostlara. Bakalım dostlar nerelerde, neler yapıyorlar. Finike'den Antalya ile başlayalım. Hayri Bey, canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum diyor. Selam olsun size. Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nden Hale Kırmızı, sizi dinliyoruz demiş Hale Hanım. Peki, selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. Hakan İstanbul'dan, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağanımdır. Konya'dan Aziz, ben bütün mümessil arkadaşlar için sizden bir şarkı bekliyorum demiş sevgili Aziz Konya'dan. Denizli'den Şeyma, sıradaki bütün şarkılar sevdiklerime gelsin diyorlar. Peki, bizden de sizlere selam olsun. Enver Bey, Ataşehir'den sevgiler selamlar. Eşim Ayşe için ve güzel kızlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Selam olsun sizlere de. Samet Bursa'dan, abi demiş, uzun bir aradan sonra tekrar sizinleyim. Sıradaki şarkıda sana ve sevdiklerine armağan olsun. Sevgili Samet Bursa'dan yazmış bizlere mesajını. Sana da kolaylıklar diliyorum. Şanlıurfa'dan Gülistan, sıradaki şarkı üretim fabrikasında çalışan, ayakkabı fabrikasında çalışıyor şu anda. Sizlere de kolaylıklar diliyorum, hayırlı işler. Esma, Almanya'da güzel güneşli bir günde yurdumda dinliyorum sizi. Çok sevdiğim annem için selamlarımı iletiyorum demiş Esma gönderdiği mesajında. Merhabalar, baba Hasan ailesine selamlarını yolluyor demiş sevgili Eymen. Eyvallah canım kardeşim, sıradaki şarkıda o zaman sizlere armağan olsun. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

utkuyla isteklere. Bakalım sevenlerimiz nerelerden kulak veriyor bize. Merhabalar, sıradaki şarkı Yusuf. Çalışma arkadaşım Tuğba için gelsin diyor. İzmir'den selamlar, Gülhan ben. Arkadaşlarım Özlem ve Müslüm için 90'lardan bir şarkı bekliyorlar. Peki, beklemede kalın. Şehriban, Tekirdağ Çerkezköy'de şu anda sizi ilaç fabrikasında dinliyoruz. Bir selam iletmek istiyoruz diyor ve severek dinliyoruz. Arkadaşlarım Aynur, Tuğba, Döndü, Semiha, Ali, Murat, Furkan ve Tuğba. Eğer ki diyor sıradaki şarkı demiş, kısmet değilmiş, mutluluk olursa da çok seviniriz. Peki, selam olsun size de sevgili dostlar. Birazdan dinleteceğim şarkılar da sizler için gelecek. O şarkıyı da notlarımızın arasına alalım, olur mu? Kezban'ın mesajı var, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı Kezban için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Muhammed, o da bize eşlik eden dostlarımızdan. İzmir'den dinliyorum siz diyor sevgili Muhammed. Sana ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Aynı zamanda o kadar yoğun ki mesajlar. Çok teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize, yetişmeye çalışacağız tabii ki bugün. Zekiye, o da şu anda bizi dinliyor. Sevgili Zekiye kardeşime buradan sevgiler, selamlar olsun. Aynı zamanda Zekiye'nin de bir mesajı var. Bugün canım Şeyda'mın doğum günü ve yeni iş yerinde ona her daim şans diliyorum diyor Zekiye. Ve sevgili Şeyda'nın da hem doğum gününü kutlayalım hem de Allah utandırmasın. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bütün sevdiklerine, sevenlerine de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Zekiye, sana da kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanetsin. Şeyda'nın da doğum gününü kutluyoruz bir kez daha. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel yıllarınız olsun hep beraber. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu. Utku ile istekleri dinliyorsunuz. Saat 17'ye dek misafirinizim, yanı başınızdayım, haberiniz olsun. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Mercedes.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurtdışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: hasretine.
1: Ne güzel sözler ama, değil mi? Özellikle orada bir söz var ki, o tam böyle bir hayatı anlatan bir söz. Hep aynı kalsa acılar, insanoğlu nasıl yaşar? Yani insan zamanla her şeye alışıyor. Bazı kapılar kilitli olsa bile o kapıyı açmak bizim en büyük görevimiz olsun. Her zaman olduğu gibi yarınlara sabrederek, hem bekleyerek, hem de yönünü kaybetmeden ilerlemektir hayat. İşte öylesine dersler veriyor insana bu alem içerisinde. Kıymetli dostum sevgili Yalçın, o da şu anda beni dinliyor. Yanında Rizeli bir kardeşimiz var, sevgili Fatih Çolak. Rizeli kardeşlerime buradan sevgiler, selamlar olsun. Aynı zamanda sevgili Fatih Çolak için, Çolak ailesi için ve sevgili dostum Yalçın'a da benden sevgiler, selamlar. Birazdan dinleteceğim şarkı sizlere de hediyemdir, kabul buyurun, olur mu? Merhabalar, iyi yayınlar. Denizli Merkez Efendi İlçe Emniyeten Abdullah ben. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. Çalabilirseniz sevinirim demiş. Yalnız sevgili Abdullah, o şarkı yok. Başka bir şarkıyla sana ve şu anda Denizli Merkez Efendi İlçe Emniyeti dinleyen arkadaşlara da sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı görevler diliyorum. İyi yayınlar, oldukça sıcak bir gündür. Radyonuzu dinleyip ferahlamaya çalışıyoruz. Anneme sevgilerimi iletiyorum demiş sevgili Aslı. Sizde de armağanım olsun. Şevval'in mesajı var. Merhabalar Utku Bey, Şevval ben. Annemle kahve keyfimize eşlik ediyorsunuz diyor sevgili Şevval. Sizlere de, annenize de sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkım var, dinleyeceğiz birazdan. Hatice Kırıkkale'den, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine darmağanımdır. Kabul edin, keyifle dinleyin. Yepyeni bir Funda Arar şarkısı. Bakalım sevecek misiniz? Sarı Yazlar isimli şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Kimi zaman 2000'ler, şimdi birazdan da 90'lara gideceğiz. Bakalım hatırlayacak mısınız şarkıyı? Kahramanmaraş'tan Elif, kendim için sizden bir şarkı istiyorum. Ali Can.

İskenderun'dan selamlar. Nihat abim için bir şarkı. Uğur, kolay gelsin. O da bizi dinliyor iş yerinde. Süreyya'nın mesajı var. Hatay İskenderun'dan Süreyya. Sevdiklerim için, biriciğime, aynı zamanda sevdiğime demiş. Tatlım kıymetli armağan olsun. Fatma, iyi yayınlar İzmir'den yazıyorum. Sıradaki şarkı sana ve Süreyya ablan içine gelsin. Burcu, İstanbul'dan Bursa'daki sevgilim Samet için gelsin. Şu anda sizleri dinliyor diyor. Onu çok sevdiğimi iletin ona diyor sevgili Burcu. Peki. Merhabalar, Batman'dan selamlar. Aydın'dan Ömer. Severek dinliyoruz demiş. Özellikle Batman'daki teyzelerime ve anneme armağan olsun diyor gönderdiği mesajda. Gülcan, o da bizi kahve içerek dinleyen dostlarımızdan, kolay gelsin diyor. Allah sizlere de kolaylıklar versin. Çamlıca'dan sevgilerle Berrin, Güner ve Nezihe. Üç prenses onlar. Canım ablalarıma buradan sevgiler, selamlar olsun. Şu anda Çamlıca'da sağlıklı, sıhhatli bir şekilde dinliyorlar beni. Selam olsun size de, güzel insanlar. Şimdi önce bu şarkı dolanmıştı sabah dilime. Bugün dinleteceğim dedim. Uzun süredir de dinletmemiştim. Şöyle bir dinleteyim size. Hemen ardından kısacık bir araya gidelim. Aranın ardından devam edelim ne dersiniz? Varsa sizin de kalbinizden geçenler, kısa kısa adınızı ve nereden dinlediğinizi yazarak bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

Devam edelim. Artık yavaş yavaş bu saati nihayete erdireceğiz sevgili Zekiye kardeşim. Allah kolaylık versin sana da. Her şey gönlünce olsun. İyi görevler diliyorum. Sana ve bütün sevdiklerine ve annene armağanımdır. Dinleteceğim şarkı. Merhabalar, aleyküm selam. Dün akşam yakaladım yine golü diyor Serkan. Eyvallah, teşekkür ederim. Biraz uzaktan yakalamışsın ama güzel olmuş. Kuş bakışı bir şekilde. İnanır mısın, sevindik akşam Fenerbahçe ile. Darısı bu akşam inşallah Beşiktaş'la. Beşiktaşlı dostlarımızın ve Türkiye'mizin başına diyelim. Ülke puanı da an ve an artmaya devam ediyor bu galibiyetlerle birlikte. Hani UEFA Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, bunu hiçbir şekilde dert etmeyelim. Önemli olan puan. Nerede olduğu önemli değil. Bir puan.

de bizim olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Sizden bir şarkı istiyorum diyor Yeşim İzmir'den. Sevgiler, selamlar. Nebahat, sıradaki şarkı size ve sevdikleriniz armağanı olsun. Osman Kırşehir'den sana ve çalışma arkadaşlarına. Antalya'dan Gülnur, kolay gelsin diyor. Yeni geldiğim, hayırlı yayınlar, teşekkürler. Merhabalar, Durak ailesinin Konya yolculuğunda sizi dinlerken ailece bize eşlik ediyorsunuz demiş Ayşe Hanım. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Ayşe Hanım'a ve kıymetli ailesine de selam olsun. Hıdır, maşallah diyor. Yayın müptelası olduk, sağ olun. Çok teşekkür ederim. İki ay önceden beri demiş, bir şarkı istiyordum, evliliğimizin başlangıcı diyor, ricamdır diyor göndermiş olduğu mesajında. Özellikle eşime ve Güneş Han sitesi sakinleri için demiş Hıdır Bey. Gülüm benim mi? Sibel Can'dan dinleteyim mi onu ilerleyen dakikalarda? Sizlere de armağan olsun, selam olsun. Eyvallah. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuvaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. Ve X'te Radyo Turkuvaz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündemi terörsüz Türkiye süreci olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörsüz Türkiye için hukuki düzenlemeleri içeren çerçeve kanun teklifini görüşmek üzere yarın toplanacak. Teklif daha sonra genel kurula gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail konusunda uyarıda bulundu. Fidan, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı diplomatik önlemler alınmazsa kriz küreselleşecek ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 10 gün süreyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma yasaklandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadık Kalesi UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edildi. Google'ın yapay zekasına Türk yönetici geldi. Google DeepMind'ın baş yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yendi. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ta bugün Hradec Kralova ile 20'de karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

İkinci saate merhaba demiş olduk. Dostlarımız bakalım nerelerden dinliyor. Ayşegül, selamlar. Ordu'dan Bursa'ya yolculuk yapıyoruz. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Sıtkı Bağcı'ya, oğlum Alparslan'a armağan ediyorum. Onları çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun, selam olsun. Size hayırlı yolculuklar diliyorum. Abicim Sivas'tan Yağmur ben. Uzun süren bir tedavi sonrasında tekrar sizinleyim. Geçmiş olsun. Rabbim şifa versin. Özellikle sıradaki şarkı umudunu kaybetmeyen herkese armağan olsun diyor. Yağmur Sivas'tan yazmış. Güçlü olacaksınız. Güçlüsünüz de Allah'ın izniyle atlatacaksınız. Daha da güzel günler yaşayacaksınız. Silivri'den selamlar Ayten ben. Kızım Burcu, torunum Nil için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Allah bağışlasın, selam olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Gülnur Hanım, eşimle dinliyoruz sizi. Eşim Tarkan, kızım Özge, torunum Öyküme ve oğlum Furkan'a armağan olsun. Biz diyor sizden başkasını dinlemiyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Selam olsun size de sevgili dostlar. Isparta yolundan selamlar. Sıradaki şarkı güzel kızım Zeynep Guşev ve kıymetli eşim Ufuk için istiyorum ve onları çok seviyorum diyor Gizem Hanım göndermiş olduğu mesajda. Selam olsun size de, güzel bir şarkım var. Hülya İzmir'den doğum günü kahvesini içiyorum diyor. Bugün benim doğum günüm olsa bile demiş. Bazı insanlardan inanır mısın diyor, soğudum. Kahveyi de dökmüşsün bu arada bildiğim kadarıyla. Boş verin, hiçbir şey kafanıza takmayın. Ne diyor şarkıda? Gidenlerin yerini başkaları alıyor. Telaş etme boşuna, her şey burada kalıyor. Öyle değil mi? Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuvaz. Az önce bir dostumuzun beklediği bir şarkıyı da hemen yerine getireceğiz. Ardından kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından şöyle biraz 70'lere doğru gidelim. Ne dersiniz? Günün şarkısı bölümünde. Bakalım hangi şarkımız gelecek bugün.

0: Akin Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıca

0: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam edelim Gün'ün şarkısının hemen ardından. İzmir'den Cemile, çok sevdiğim eşim ve çocuklarım için iyi ki varsınız Turkuaz diyor. İzmir'den İsa, çocuklarla beraber Fatma, Musa, Gülay'dan özellikle dünyanın en iyi annesi Hatice'mize gelsin demiş ve bütün annelerimiz için. Meral Çiçek, telefonu kaybettim demiş, çoğu numara silindi, gönül dostum Füsun'un numarası da silindi diyor. Meral, sıradaki şarkıda sana armağan olsun. İskenderun'dan Meral ablamıza buradan sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size de, sevgiler, selamlar. Merhabalar, Ezgi'nin mesajı var. Kolay gelsin Konyaeli'den Ezgi. Arkadaşım Atiye ile birlikte dün masasında sizin güzel şarkılarınızla eşlik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Size ve arkadaşınıza da armağan olsun dinleteceğim şarkı. Merhabalar, Kızıltepe'den sıradaki şarkı canım kızım İknur'uma gelsin diyor Yüksel Hanım Mardin'den. Sadık'ın mesajı var sana ve sevdiklerine. Zühre, tatil bitti demiş Zühre. Almanya'ya döndük, sevgiler selamlar. Rize'den merhabalar Emine ben. Kuzenim ablam Hatice Kolçak için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Emine Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Şimdiki çalacağım şarkı. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

Allah zil açıklığı versin. Selam olsun size de. Sizi dinlerken zevkle çalışıyoruz demiş. Balıkesir Akçay'dan Banu. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Çalışan bütün dostlara da kolaylıklar diliyorum. Saniye Uyar. Abi kolay gelsin. Radyomuzun başındayız. Sıradaki şarkı Pilates Hocam Tuğçe Hanım için Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nden dinliyoruz diyor Saniye göndermiş olduğu mesajında. Peki sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Sevar Hanım mesajı var. Hayırlı yayınlar diliyorum iş arkadaşlarım için. Ercan, Zeki ve Şenol için. Selam olsun size de. Hıdır abi ben teşekkür ederim. Selam olsun sizlere de. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
1: Radyo Turkuaz.
0: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Salih Bursa'dan dinliyor bizi. Radyonuzun müptelasıyız diyor sevgili Salih Toprak. Şu an kızımla araç ile gezmedeyiz demiş. Sizi dinliyoruz. Eşim Burcu Toprak için sizden bir şarkı istiyorum. Ayrıca üniversite öğrencisi kızım Betül için diyerek duygularını paylaşmışlar. Selam olsun sizlere. Bakalım başka İrem'in mesajı var. İzmir'den merhabalar. İrem ben. İffet annem ve Ayşe annem için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Göndermiş olduğu mesajında birazdan dinleteceğim. Nur, iyi yayınlar. İskenderun'dan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum demiş Nur Koç. Selam olsun sizlere de. İyi yayınlar diliyorum İzmir'den Şeniz. Kızım Deniz için bugün onun doğum günü diyor. Sizden bir şarkı bekliyorum. Aydın'dan Yeşim. Akşam misafirler gelecek diyor. Onlar için hazırlık yapıyorum. Fatma ablama, Neşe ablama ve gelinimiz Fadime için demişler gönderdikleri mesajlarında sevgili dostlarımız. Peki. Canan, o da bizi dinliyor. Giresun'dan Canan Hanım için ve bütün sevdikleri için. Antalya'dan sevgili Fahri Efe Doğaner, selam olsun size. Şu anda bizi Antalya'da dinliyorlar. Kolaylıklar diliyorum işlerini dinleyen dostlarına da. İyi yayınlar. Rize'den sevgiler, selamlar diyor. Saadet Hanım, çok teşekkür ederim. Bir de emekli öğretmenimiz var. Nigar öğretmenimize ve bütün sevdiklerine darmanım olsun dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. O zaman ufak bir içtima alalım. Kısa kısa isim ve şehir olarak. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi? Nerelerden kulak veriyorlar? Az sonra dile getirmeye devam edeceğiz.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Dostlarımız nerelerden kulak verdiğine şöyle bir kaldığımız yerden devam edelim. Maşallahınız var. Yine herkes yoklamada. Rabia Yılmaz, bize tekrardan radyo dinleme alışkanlığı kazandırdığınız için teşekkürler diyor. 2 ile 5 arası demiş, radyomuzun başındayız. Çok teşekkür ederim, selam olsun size. Rabia Hanım'a Mersin Kargı Pınar'ından yazdım diyor sizlere mesajı. Çok sağ olun, eksik olmayın, size ve güzel ailenize sevgiler, selamlar. İsmim Sehan Figan, Belçika'dan sevgilerle, dinleyenlere selamlar olsun.

Merhabalar, Yağmur İnanç'tan Almanya'daki babası için bir şarkı çalabilir misiniz diyor Yağmur, göndermiş olduğu mesajında. Dinleteceğim şarkıyı kabul edin. İzmir'den Şenay, hayırlı yayınlar diliyorum. Eşim ve çocuklarım için sizden bir şarkı istiyorum. Ercan, Zeki ve Sever Ay için ve Leyla için demişler gönderdikleri mesajlarında sevgili dostlarımız. Peki, devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından da devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç.

0: Kiran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Şöyle bakıyorum da gelen mesajlara, bir yandan da saatin nasıl ilerlediğini gerçekten fark edemiyor insan. Bakalım Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bir geçiş yapalım. Orada dostlarımız neler yazmışlar. Datça Muğla'dan sevgiler saygılar diyor. İlda hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı sizleri için.

Ayla, o da bizi dinliyor. Enes'de, Karaincirli'de. Ümit Sivri'den dinliyor. Orhan Eymen, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Süheyla halam için sizden bir şarkı bekliyorum. Bir başka dostumuz var, sevgili Murat Şirin. Estağfurullah, o sizin güzelliğiniz. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Özellikle Fransa'dan bütün ülkeye selam ve dua ile siz de Allah'a emanet olun. Bir güzel bir şarkım var. Bir başka dostumuz var, İnci. O da bizi dinliyor, yayınlar dileğinde bulunmuşlar. Nihal yayınlar temennisinde bulunmuş. Afyon Karahisar'dan Fethi Bey kasabasından selamlar Fadime ben. Annem ve halam için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Göndermiş oldukları mesajlarında peki. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız da var ama ondan önce istek alan bir şarkım daha var. Önce bu şarkıyı dinleyeceğiz. Ardından sözü son saatimize taşıyacağız. Bakalım son saatte kimler bizimle beraber? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye süreci

0: ile ilgili açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye çerçeve kanun teklifiyle ilgili konuştu. Bakan Çiftçi, teklifin meclise sunulması tarihi bir adım, terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1993'te Ankara'da bombalı suikaste hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede suikaste ilişkin dosyadaki son durum ele alındı. Orman bölgelerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Anadolu Otoyolu İstanbul yönü Doğu İzmit Dilovası kavşakları arası üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak. Çalışma 12 Ağustos saat 8'de başlayacak. Orta Doğu'da barışın gündeme gelmesiyle dolar endeksi 96,6 seviyesine geriledi. Brent petrol 80 doların altına düştü. Altınsa bu hafta yaklaşık %6 değer kazandı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz

Üçüncü saatimizdeyiz dostlar. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Serap Hoca, o da şu anda beni Mardin'den dinliyor. Selam olsun Serap Hocama. Bütün sevdiklerine ve sevenlerine armağanım olsun. Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki bütün öğretim üyelerine sevgiler, selamlar. Ayşe Mardin'den sizi dinleyerek yolculuk yapmak çok güzel diyor. Selam olsun size de, iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Ali Kırşehir'den dinliyor. Ramazan, Kenan ve orada dinleyen bütün arkadaşlara sevgiler. Aydın'dan Erhan selam olsun size de. İskenderun'dan selamlar. Özellikle demir yollarında çalışan amiral abime gelsin demiş sevgili Mustafa. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Fatma Hanım Ankara'dan, kızımla birlikte dinliyoruz sizi. Bir yandan da kışlık sosları hazırlıyoruz. Sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Tarkan'dan bir şarkı var ilerleyen dakikalarda ama tam olarak belirleyemedim. Ortak bir noktada buluşacağız. Fransa'dan Emre, Emre Yıldız. Sıradaki şarkı sizler için. Özellikle İsmet'e selamlar olsun diyor göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun size de. Dilek, o da şu anda bizi dinliyor. Denizdeyim demiş, sizi dinliyorum Dilek için ve bütün sevdikleri için. Nebahat, Ali Yayınlar demiş, komşularla oturuyoruz demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Uzun zamandır dinletmediğim bir şarkı. Hadi buyurun dinleyelim. Ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuvaz.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Doğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezlerinden Elazığ'da yağışlarla bereketli geçen arpa ve buğday hasadı gece ve gündüz devam ediyor. Kentin verimli toprak yapısı ve iklim şartları bu yıl artan mevsimsel yağışlarla birleşince üreticiler açısından arpa ve buğdayda son yılların en bereketli hasat sezonlarından biri yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ'ın hububat üretiminde önemli tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirterek en çok üretimi yapılan ürünlerin arpa ve buğday olduğunu söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Aslıhan bugün doğum günüm diyor. Nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere, her şey kalbince olsun. Sana ve sevdiklerine güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Bugün doğan herkesin de bir kez daha doğum günü kutlu olsun. Ayşegül Konya'dan, ben de buradayım diyor yoklamada. Sağ olun, eksik olmayın. Gülten Aksoy Bolu'dan, kızımla beraber kahve eşliğinde sizi dinliyoruz. Neşe kaynağımız torunum Duru için. Allah bağışlasın, selam olsun. Büyükçekmece'den Gülseren, oğlum Kutay'la dinliyoruz. Havuz keyfi yaparken sizi dinliyoruz. Sizlere de armağan olsun. Giresun Merkez Çerkez plajından dinliyoruz sizi. Osman Caner ve Ahmet'ten selam olsun. Sizler için de bir şarkı hazırladım. 4 yıldır hasret olduğum Belçika'da yaşayan canım arkadaşım Muradiye'ye bir şarkı istiyorum diyor. Bir numara turkuaz diyor. Sizleri seviyoruz. Lale Altuntaş selam olsun. Allah kavuştursun. Beypazarı'ndan kocaman selamlar. Kuzenimin düğünü var. Dolmalarımızı sardık. Bir şarkı da bize gelir mi diyor. Ellerinize sağlık, selam olsun, hayırlı olsun bu arada. Zekiye, abi bütün şarkılar diyor turkuaz dinleyenlerine gelsin. Vazgeçilmez tek ilaç var, o da Radyo Turkuaz demiş. Sağ olun, eksik olmayın. Like olmaya çalışıyoruz. O zaman hazır mıyız? Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız artık neredeyse son 40 dakika. Bakalım kimler yanı başımızda.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Fikriye Soner Uruç kardeşler, selam olsun size de. Ayşe Nur Antalya'dan dinliyor. Sıradaki şarkı sizlere ve sevdikleriniz armağan olsun. Bizim için de özel bir gün. Sıradaki şarkı bana ve biricik eşime gelsin demişler. Nice güzel yıllarınız olsun. Aydın Söke'den bir başka dostumuz var. Hasan, selam olsun. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde stajını bitiren balım kızım Mülkiye Nur ve canım eşim Ayşe için demişler. Selam olsun sizlere de. Gözünüz aydın diyelim.

ben de geldim diyor, sizi dinliyorum hazır. Annemle babam evde yokken demiş, şöyle güzel 9-8'lik bir şarkı armağan ederseniz sevinirim demiş. Göndermiş olduğu mesajında. 9-8 değil de şimdi 4-4'lük bir şarkıyla buluşturayım sizi. Sizlere de armağanım olsun. 505-188-30-0 mesaj attığı Instagram Radyo Turkuaz.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101.

Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Osmaniye'den yeğenim Salim'le sizi dinliyoruz demiş sevgili Mehmet Bey, Mehmet Okur. Niğde Kırpınar Köyü'nde Cayvaz ailesine selamlarımı iletiyorum. Köyde diyor vişne asadı yapıyoruz. Sıradaki şarkım size ve sevdikleriniz armağanımdır. Afyon'dan annem Şükran Hanım'a bir şarkı gelebilir mi diyor. Nur Arık göndermiş olduğu mesajında. Sizlere ve güzel ailenize de armağanım olsun. Aleyküm selam. Manisa'dan bir başka dostumuz var. Gördeş'ten Feraye. Sizinle çalışıyoruz demiş. Abi diyor şu anda saman paketliyorum. Siz de olmazsanız hiç kolay değil demiş. Bütün şarkılar sizlere de hediyem.

efendimdir, kabul buyurun. Savaş Yazıcı, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Pendik Yayalar Mahallesi'nde serviste dinliyorum sizi ve şu anda diyor personel bekliyorum. Sana da Allah kolaylık versin, bir şarkıyla eşlik edeceğim size. İsviçre'den sizi büyük bir keyifle dinliyoruz. Bütün ekibe sevgiler gönderiyorum. Canım annem Sibel için, biricik kardeşlerim Arzu ve Tolga'ya kocaman sevgilerimi ve özlemlerimi iletiyorum. Sizden bir şarkı istiyorum. Size ve sevdiklerinize de armağan olsun. Fatoş göndermiş olduğu mesajında. Peki Fatoş için ve bütün sevdiklerine de armağanımız olsun. Şimdiki çalacağım şarkımız. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuvaz.

Evet, artık yavaş yavaş programı toparlama zamanımız geliyor. Son mesajları da dile getirelim artık. Toparlamaya geçelim programımızı. Bir kardeşimizin mesajı vardı. Merhabalar, iyi yayınlar. Mehmet Çağan Kutman. Özellikle demiş, Çetoşlar aşireti için bir şarkı istiyorum. Peki, size de armağan olsun son şarkı. Adana'ya yerleşen yakın arkadaşım Ecem ve benim için, adım Esra diyor, bir şarkı çalabilir misiniz? Tabii ki. Selam olsun size de. Canım anneannemiz, Rabbim bir ömür boyu başımıza eksik etmesin, seni seviyoruz diyor. En sevdiğin torunun Eylül. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size ve güzel ailenize. Sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Hakan, o da bize kulak veriyor. Selam olsun. Senin için ve bütün sevdikleri için de armağanımdır. Dinleteceğim şarkı. Rize'den Nuray Kayıkçı. Kurabiye yaparken dinliyorum sizi. Son şarkım da sizler için armağan olsun. Ellerinize sağlık. Son şarkılar sizler için. Selma Hanım, o da bizi dinliyor. Batman'dan Mersin'e yolculuk yapıyoruz. Keyifle dinliyoruz sizi. Selma Hanım'a ve özellikle kardeşim Banu Kartal, Bilal ve Alişim armağan olsun. İyi ki siz ve hep siz demişler gönderdikleri mesajda. Merhabalar, arkadaşım Selahattin'in doğum günü. Doğum gününü kutlayalım mı demiş Esra, göndermiş olduğu mesajında. Tarsus'tan selamlar, sizi çok seviyoruz demiş gönderdiği mesajında. O zaman son şarkım da sizlere armağan olsun. Ben müsaade istiyorum, az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Allah sağlık saat verirse yarın güzel bir cuma gününde görüşmek ve kavuşmak ümidiyle mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun dostlar. Alas mı aldık?

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye çerçeve kanun teklifiyle ilgili konuştu. Bakan Çiftçi, teklifin meclise sunulması tarihi bir adım, Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye hedefinin milletin huzurunu, devletin güvenliğini esas alan milli bir politika olduğunu belirtti. Gürlek, kanun teklifi hayırlı olsun dedi. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları sürdürüyor. Sur kentine gece saatlerinde hava ve topçu atışları yapıldı. 8 kişi yaralandı. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında sakatlanan Osterwolde'nin arka adale tendonunda yırtık tespit edildi. Oyuncu tedavi sürecinde. Trabzonspor'da Muhammed Salah coşkusu. Salah'ı havaalanında 25 bin taraftar karşıladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında bugün 20'de Hradec Kralova ile karşılaşacak. Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı kırmızılıların Rafael Leao ile bireysel olarak anlaştığı, Milan'la pazarlıkta da son aşamaya geldiği öne sürüldü. Rezervler yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası rezervleri 31 Temmuz haftasında 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.

Perşembe. Saatler 17.08'i gösteriyor. 6 Ağustos 2026. Nasılsınız, iyi misiniz? Utku'ya teşekkürler. Yine akşam yolculuğu başladı. Trafikte olacağız. Güzel şarkılar var. Sizlerden gelen mesajlar var. Akşam 8'e kadar buralardayız. Lütfen yayına ortak olun. WhatsApp hattımız 0505-188-30-0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını biz

0: numarası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
1: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

geldikten ben sizlere yine bahsederim. Tabii bizi sadece İstanbul dinlemiyor. Türkiye'nin dört bir yanı ve dünyada da yayındayız. Şu anda trafikte olan tüm dinleyicilerime selamlar. Sevgili Yılmaz, Batman yanıyoruz çok sıcak diyor. Evet doğrudur. Mardin Kızıltepe'ye de bir selam yollayalım. Seyit Ömer, eşim Ece'ye selam yollayayım diyor.

0: akşamlar. Lubex motor yağları, hop dedik show şarkılarla yürümeye devam. Siirt'ten Malatya, Darende'ye doğru gidiyoruz. Kocam Bahri ile beraber bize bir selam yollar mısın? Olur. Valla ne çıkarsa bahtınıza ya. Öyle özel bir seçim yapmıyoruz çünkü. Neslihan bugün Aksaray'da masa tenisi ana lig maçında İç Anadolu bölgesinde erkeklerde birinci olan Kırıkkale takımı ve hocalarımıza bir motivasyon alkışı. Vay be, helal olsun. Masa tenisi ana lig maçlarında İç Anadolu bölgesinde erkeklerde birinci olan Kırıkkale takımı. Vallahi helal olsun o zaman. Bir alkış daha gönderelim sizlere, şampiyonlara. İzmir'den Sinan. Yıllık izindeydim Sinancığım. Selamlar iletiyorum. Devam edelim bakalım. Dostlar, kısa bir reklam arası. Sonrasında tekrar görüşelim lütfen.
1: Bir reklam. Otorapor, otoekspertin.

0: akşamlar arabalarında yolculuk halinde olanlar. İyi akşamlar Türkiye'nin dört bir yanında balkon keyfi yapanlar. İyi akşamlar bizler gibi mesaide olanlar, yurt içi yurt dışı tüm dinleyicilerimize selamlar. Radyo Turkuaz, hanımlar beyler. Yaz günü şarkılar daha güzel gidiyor bence. Saat 5.30 olmuş bile. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yine bu tatta devam edelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı

sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Kimler nerede neler yapıyor, birkaç mesaj alalım. Kolay gelsin. Radyonuz her zaman dinliyorum. Öyle mi? Ben servis işiyle yapıyorum. Varem kaptan. Yolcularım da fabrika çalışanları. İzmir serbest bölgeden çıkış yaptık. Bize bir selam yollar mısın? İyi yolculuklar diliyorum o zaman sizlere. Varem kaptan ve şu anda servisinde bulunan herkese bir merhaba. Ayhan abi merhaba, Kahramanmaraş'tan selamlar. Elif göndermiş mesajı. Kız kardeşim İnci ile seni dinliyoruz. Radyo Turkuaz'ı çok seviyoruz. Helal olsun gençler size. Hep böyle olun, radyoyu sevin. Radyo güzeldir, dosttur, arkadaştır.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Herkese tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te milyonlarca ürün arasından ihtiyacınıza uygun seçenekleri avantajlı kampanyalarla keşfetmenin tam zamanı. Mutfağını yenilemek, yemek hazırlıklarını daha keyifli hale getirmek isteyenler için Hisler ve Tefal ürünlerinde 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL kupon fırsatı sizleri bekliyor. Sofralara şıklık katmak isteyenler içinse Lav ürünlerinde bardaklardan saklama kaplarına, servis ürünlerinden mutfak yardımcılarına kadar birçok seçenekte %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Alışılmadık fırsatları kaçırmamak için hemen İdefix mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 6 Ağustos 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı.
2: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

akşamlar, sevgiler, saygılar. Hanımlar, beyler, Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları hop dedik show. Trafik yolculuğunuza eşlik etmeye devam ediyoruz. Biraz şarkılarla yol alalım istedik. Biraz daha yeni saate merhaba diyeceğiz dostlar. Bu arada mesaj yollamak isteyenler varsa WhatsApp hattımız açık.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Terörsüz Türkiye için hukuki düzenlemeleri içeren çerçeve kanun teklifini görüşmek üzere yarın toplanacak. Teklif daha sonra genel kurula gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail konusunda uyarıda bulundu. Fidan, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı diplomatik önlemler alınmazsa kriz küreselleşecek ifadelerini kullandı. LGS sonuçları açıklandı. 1 milyon 29 bin adayın %94'ü tercihlerine yerleşti. Öğrencilerin %51'i Fen Lisesi'ni, %40'ı ise Anadolu Liselerini tercih etti. Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması %90'la WhatsApp oldu. Onu %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram takip etti. Anadolu Otoyolu İstanbul yönü Doğu İzmit Dilovası kavşakları arası üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak. Çalışma 12 Ağustos saat 8'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Diyanar Gün'ün şarkısı Kraliçe Gülden Karaböcek sürünüyorumla buradaydı. Hanımlar beyler, Radyo Turkuaz'dan iyi akşamlar. Radyoları yeni açanlara da selamlar. Birazdan trafiğe de şöyle bir bakalım, kimler nerede neler yapıyor. Ama şahane şarkılarla devam edeceğiz böyle.
1: Düşsen yoluna günahımı bırakmaz, girer koluma sonunda kovdum.
2: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
3: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedi.

Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Bakın hem geçmiş hem günümüz ama sevilen şarkılar ard arda gelmeye devam ediyor. Bir reklam arası vereceğiz. Reklam sonrası yine böyle şıkır şıkır yolculuğunuza eşlik eden şarkılarla aynen devam.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Expertise
9: Dino Millet.
10: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
11: İyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

%67 seviyesinde dostlar. Şu anda İstanbul'da başta tabii. Onu söyleyeyim, dinleyenlere herkese selam. Şeyi çok yoğun gördüm, onu ileteyim sizlere. Sabiha Gökçen Havalimanı, merkezi Ataşehir'e doğru gidiş. Tuzla'dan itibaren dur kalklar başlıyor. Orası feci şekilde yoğun. Allah kolaylık versin. Yine trafikte olan çok sevdiğim bir dostum var. Sevgili Ahmet, genellikle kendisiyle Paris'e gittiğim zaman buluşuyoruz. Orada çalışan dostlarımızdan bir tanesi şimdi Konya'ya gelmiş yıllık izin olarak. Seni dinliyorum diyor. Sevgili Ahmet, sana ve yanında kimler varsa onlara da selamlar. Bir selam da Samsun'a iletelim. Sabahat Hanım şu anda Samsun'da, ben de yoldayım. Bana da bir selam yok mu diyor. Sabahat Hanım, size de selamlar. İyi akşamlar.

Radyo Turkuaz'da döneminin güzel şarkıları her tarzdan güzel gitti. Sevgili dostum Sadık Yılmaz da şu an yolda. Az evvel ben İstanbul trafiğinden bahsettim, anında video çekip gönderdi. O da Mahmut Bey gişelere doğru gidiyor. Vallahi Allah kolaylık versin. Adı oranın biliyorsunuz Mahmut Bey gişeler kaldı. Aslında gişe kaldırıldı Sadık oradan. Tak olarak yapıldı ama bence ve herhalde şu an beni o civarda dinleyen herkesçe en büyük sorun şu.

Hayattaki tek birleşim noktası. Yani Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelenler var. Basın Ekspres yolundan gelenler var. Arkadan Bağcılar'dan, Gazi Osman Paşa'dan gelenler var. Hepsi bir noktada buluşuyor ve alayı, yani sizler öyle diyeyim isterseniz, hepiniz nereye gidiyorsunuz? İşte Bahçeşehir'e, Başakşehir'e ya da daha ilerilere gidiyorsunuz. Şimdi ben bugün sevgili Sadık, uçakla gelirken şeyi gördüm. Başakşehir'in içinden geçen yeni bir yol yapılıyor. Burada bizim 5. Levent'e doğru çıkacak inşallah o yol. O yol oldukça da geniş yapmışlar bu arada. İnşallah bu senenin sonuna kalmadan o yol açılır. Gidişli gelişli özellikle Başakşehir'e, hatta daha arkaya Bahçeşehir'e gidenler için orası çok önemli bir çıkış yolu olacak herhalde, öyle gözüküyor. Bir parça yani nefes aldırır diye tahmin ediyorum. Ha, Mahmut Bey'deki o gişeler dediğimiz nokta. Rahatlar mı onu tam bilemiyorum ama bayağı bir kişinin işine yarayacak bu yol. Bakalım, bekleyelim ve görelim. Sadık, şimdi nereye gidiyorsun bilmiyorum. Sana da iyi yolculuklar diliyorum. Böylece basına da bir açıklama yapmış oldum. Bu da benden bir açıklama olsun bakalım. Adana'dayız Nazmi. Araçta seni dinliyoruz arkadaşlarla beraber. Hay hay sevgili Nazmi. Hem sana hem de yanında bulunanlara selamlar, iyi yolculuklar. Trafik her yerde yoğun. Gün içerisinde Bodrum'daydım, oradan geldim. Bodrum'un içinde bir trafik var, anlatamam size. Bodrum'un içi derken asıl Bodrum'un kendi içinden bahsetmiyorum. Orası zaten bitmiş de. Bodrum'u diğer koylara, Turgut Reis'e, havalimanına, Torba'ya, o bağlayan ana yol gidişli gelişli felaket durumda. Allah hakikaten Bodrum'da yaşayanlara kolay versin. Hani yazın böyle diyorlar ama bence kışın da çok sıkıntılı.

rengi. Radyo Turkuaz.

Ne iyi oldu, Yaşar'ı da özlemiştik bu arada. Babalar iyiydi, güzel gitti. Efendim Radyo Turkuaz'dayız. İyi akşamlar. Aramıza yeni katılan herkese selamlar. Rubex Motor Yağları Optelik Show devam ediyor.

0: Sevgili Süleyman şu anda beni dinliyor. Süleyman'a buradan bir selam. Süleyman'cığım merhaba. Kıymetli dostum, Kapalı Çarşı'nın kralı, ben hep öyle söylerim ona. Serkan, ama biz ona kısaca Seiko diyoruz. Şu anda yolda Baki ile beraber. Baki'ye de buradan selamlar iletiyorum. Baki nasılsın? İyisin. Çok teşekkür ediyorum. Size de güzel bir akşam olsun. Trafik tabii yoğun. Neredesiniz bilmiyorum ama kolaylıklar diliyorum. Bir reklam arası dostlar.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
8: Chery. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruma.

0: için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Hop dedik şov. Azıcık zamanı. Bugün 56'sı hanımlar beyler, saatler 18.37'yi gösteriyor. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerime de buradan bir selam yollayayım. Tabii dünyanın dört bir yanında yayındayız. O vesileyle saat farkları da var. O zaman bazı yerlere günaydın diyelim, bazı yerlere iyi geceler diyelim. Eskiden tabii radyolar sadece uydu aracılığıyla belli bir alanda yayın yapabiliyorlardı. En fazla Avrupa, ama şimdi dünyanın dört bir yanında uygulama aracılığıyla gıcır gıcır ses kaydıyla ulaşabiliyoruz. Bu noktada Turkuaz Radyoları'nın uygulamasını da cep telefonunuza indirin lütfen. Hakikaten şahane bir yayın var orada da. Gıcır gıcır sesler.

neler yapıyor, gelen mesajlar. Yolda Radyo Turkuaz seninleyiz, enişten Fatih'le dinliyoruz. Bedia, öyle mi? Aa, ne güzel. İyi yolculuklar diliyorum o zaman size. Zeki'ye teşekkür ederim, buradayız. Sıkıntı yok, her şey yolunda. Lumex motor yağları, Optelik Show. Sizlere böyle güzel şarkılarla eşlik edelim. Yolculuğunuza bir arkadaş, bir dost olalım.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peş-

0: 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası gelişti.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Seyri katılanlara da selamlarımızı iletelim. Sevgiler, saygılar. Saati akşamı 7'si yaptık. Bu tatta devam edeceğiz 7.30'dan itibaren de. Her gün olduğu gibi bugün de günün özel şarkıları. Yoldasınız, o yüzden bugün ve yarın böyle şov tarafını bir köşeye ayıracağız. Şarkılarla yolculuğumuz devam etsin istiyorum. Bir

0: Sevgililerden sevgili Nuray. Tamam peki. Zeki'ye çok teşekkür ediyorum. Yine Hatay'dayız sevgili Serkan. Mesajını aldım. Sana da teşekkürler ediyorum. Sağ ol. Dostlar bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Selamlar, sevgiler, saygılar. Figen, nereden dinliyorsun bizi? Seyhan Figen. Belçika'dan selamlar, öyle mi? Teşekkür ediyorum. Biz de Belçika'ya bir merhaba diyelim. Dostlar, İstanbul trafiğinde yoğunluk 162 seviyesinde. Belli noktalarda kaza var. Şurası çok önemli yalnız ya. Zincirleme bir kaza meydana gelmiş. Tem otoyolu bağlantı noktası. Yıldırım'dan Tem metresi ve istikameti var ya. Tam orada bir zincirleme kaza meydana gelmiş. Neredeyse Bağcılar istikametinden gelenler, Bayrampaşa istikametinden gelip o yola girenler o yoğunlukla karşılaşıyor. Geçmiş olsun diyelim.

Birazdan daha hüzünlü şarkılar gelecek, onu bekleyenler de var biliyorum. Tabi programımız 3 saatlik uzun bir yolculuk olduğu için her tarzdan ama güzel örneklerle devam ediyoruz. Bakın akşamın neredeyse...

0: cepte bulacaksın. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV

Dostlar, bir kez daha iyi akşamlar. Az evvel söz verdiğimiz üzere reklamlardan hemen sonra artık günün özel şarkıları başlasın. Şu ana kadar girdik eğlendik diyelim ama artık biraz da hüzün gerekiyor. Özellikle bu yollara. Ne dersiniz? Biraz geçmişle başlayalım, sonra günümüze doğru geliriz. Açılışı Fatih Erkoç'la yapalım. Sonrasında Erol Evgin burada olacak.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarında

araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

bir numara bu şarkı. İki bize birden. Merve Özbel'i devam edeceğiz. Dostlar, Lubex motor yağları, Hop Dedik Show. Dileyenler Instagram'da da takip edebilirler. Merak ediyorsanız tabii ki. Instagram'da radyomuzun adresi Radyo Turkuaz. Ben Deniz Hop Dedik Ayhan. Takiplerinizi bekliyorum. Güzel akşamlar olsun.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü sola yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 6 Ağustos 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Ve bu akşam günün özel şarkılarında muhteşem bir veda yapıyoruz. Hanımlar beyler, Muazzez Ersoy yorumuyla şahane bir klasik Nasıl Geçti Habersiz. Çay ve Kahveler şirketten bu şarkı benden size armağan. Birazdan karışık kaset, sonrasında sevgili Uğur yayında olacak. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de Lubex Motor Yağları Opted

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Ağustos 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Karışık.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Ben Uğur'la Ay Işığı bu akşam içinde an itibariyle başladı. Önümüzdeki 3 saati geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle hep birlikte paylaşacağız. Gecenizi fonda radyonuz açık, elinizde bir fincan kahve ya da çayla güzelleştirmek en büyük gayem şu an. Kimimiz için çok güzel geçen bir gün olurken, kimimiz için de çok zor geçen bir gün de olmuş olabilir. Her ne olursa olsun, hayırlısıyla gönlümüzce olana dönsün duamız tabii ki. Yarına umut ederek hazırlanacağız. Bugünün de son saatlerini daha dingin, daha huzurlu geçirmek adına buluştuk Ay Işığı'nda. Hadi o zaman bu gecelikte Ay Işığı yolculuğumuz başlasın. Sizler de hoş gelin.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için. Senin sevgine muhtacım.

tacım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine, ruhumu ısıtacaksın.

Elimizde olanın varlığının mutluluğunu yaşamak yerine çoğu zaman elimizde olmayanın derdiyle, sıkıntısıyla, aslında stresiyle yaşıyoruz. Yani kıymet bilmiyoruz bazen sevgili dinleyenler. Mesela bugün hayatımızın en önemli günü. Nefes alabiliyoruz çünkü, değil mi? Hala nefes alabildiğimiz, hala hayret edebildiğimiz bir durum da var. Hala yeni bir şeyler öğrenebileceğimiz bir imkan var. Hala fikrini değiştirebileceğin durumlar da var mesela. Ya da hala hayal kurabileceğin bir gün olduğu için aslında kıymetini bilmeli. Hani bir söz var ya, geri kalan hayatımızın bugün ilk günü. O yüzden her anın, her günün kıymetini bilmeli sevgili dinleyenler.

Hayatının en zor dönemlerinde seni yalnız bırakan herkese, seni tek başına ayağa kalkmak zorunda bıraktıkları için teşekkür etmeli sevgili dinleyenler. Artık hem tırnak içinde yakınındaki insanları çok iyi tanıyorsun, hem de düştüğünde nasıl ayağa kalkabildiğini de biliyorsun. Güçlü olmak hiç yenilmemek demek değil sevgili dinleyenler. Güçlü olmak her düştüğünde yeniden ayağa kalkmayı bilmektir. Şunu unutmamak gerekiyor. Hayatın üstesinden geldikçe bilgeleşiyorsun aslında. Aynı hislerde olduğumuzu düşünüyorum. İnsan yaşadıklarıyla yaşalıyor, yaşadıklarıyla tecrübe ediniyor. Yoksa her geçen seneyle yaşına eklediği bir sayısıyla değil, yaşadıklarıyla yaşalıyor. Güzel şeyler yaşamamış olup da aslında hayli tecrübe sahibi olmuş olabiliriz. Ama bundan sonrasında bu tecrübelerin ekseninde güzel şeyler yaşayalım duasıyla.

Çoğu zaman hayır demeyi öğrenemiyoruz. Genelde kalp kırmamak için, gönlü olsun diye evet diyenlerdeniz kendi gönlümüzü, kendi kalbimizi hiç düşünmeden. Ne bileyim, hevesinizi kıran insanlarla birlikte olmamayı artık kendinize çok keskin bir şekilde söylemelisiniz sevgili dinleyenler. Sizi dinlemeyen insanlarla birlikte olmamalı. Zaman kaybı oluyor çünkü. Size sizden daha az değer veren insanlarla da olmamalı aynı zamanda. Yani kısacası sizi yok sayan, görmezden gelen, sizin özel olduğunuzu hissettirmeyen, bir şekilde size düşünceli davranmayan kimselere zamanınızı harcamayın. Hani kendinizi geliştirmeye, ne bileyim kitap okumaya, seviyorsanız dizi filmler izlemeye, yani huzur bulduğunuz ortamlarda olmaya gayret edin. Belki düzeltirim diye girdiğimiz her yolda çoğu zaman fark etmiyoruz ama aslında biz de biraz bozuluyoruz sevgili dinleyenler. O yüzden zamanınız kıymetli. Siz daha da kıymetlisiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Ağustos 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken her dinleyenin kendine özel hissedeceği bir Ayşe nöbetinde söylemek istediğim bir diğer şey ise hayvanları sevmeyenin insanları seveceğine inanmıyorum ben sevgili dinleyenler. Hayvanları sevmiyorsa insanları da sevmez. Hadis-i şerifte diyor ya, merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Hayvan sevgisinin ben merhametten geldiğine inanıyorum. Hayvanları sevenlerin merhametli insanlar olduklarına inanıyorum. Kim ne derse desin. Hem yaradılanı severiz, yaradandan ötürü düsturunda hepimiz biliyoruz değil mi? Dilsiz dostlarımıza sahip çıkmak, onların yaşam hakkına saygı duymak ve yaşam alanlarını korumak gerektiğini hatırlamak ve hatırlatmak dileklerimle. İmkanlarınız ölçüsünde mamaydı, suydu, yemek konusunda da destek olursanız yüreğinizin nasıl güzelleştiğini de fark edeceksiniz.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Mesela size sorsam, aşk biter mi diye. Mesela evlenince aşk biter diye çok söylemler olur. Halbuki ben buna inanmıyorum. Evlenince aşk bitmez. Ya da zamanla aşk bitmez. Yaşlandıkça da aşk bitmez. Bunun o kadar çok güzel örnekleri var ki. Aynı evde yaşayınca hele aşk biter mi? Tam tersi. Aşk daha da yaşanılması ve daha da çok güzel yaşanır. Aşk ne zaman biter biliyor musunuz? Aşk özensizleştikçe biter. Ya da sözünde durmadıkça mesela. Değer verdiğini göstermedikçe aşk biter. Yani nasıl olsa gitmez diye düşünüp de hayatımıza giren insanı öyle bir adeta garanti gözüyle bakıyoruz ya. O kafadan çıkmamız lazım işte. Her gün apayrı bir başlangıç aslında. Dolayısıyla bugüne uyandıysak bugün de bizim için değerli olan insanların hayatımızda özel olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Aşk bitmez sevgili dinleyenler ama aşk bitirilir.

kullanmakla değersizleşmez. Seni seviyorum cümlesi. Bilakis her söylendiğinde daha da renklenir her söylendiğinde. Solmak yerine daha da rengarenk olur. Ben belli ediyorum sevgilimi ya. Demekle olmuyor. Belli etmek de çok güzel tabii ama dile dökmek de bir o kadar güzel. Önce dile, dilden kulağa, kulaktan kalbe. Bir güzel tebessüm içeriyor aslında sevgi sözleri. Mesela benim bazı arkadaşlarımdan şahit olduğum bir şey var. Evlilik teklifi yapmadan ya da almadan da evlenenler. Gerekli görürsün ya da görmezsin. Nasıl yorumlarsan yorumla. Ama güzel bir etkisi olan hareket değil mi? Öyle şatafatlı kocaman pahalı hediyelerle falan değil kastettiğim şey. Onu düşünerek yaptığın bir küçük hareket aslında. Onu çok daha fazlasıyla mutlu eder gibi. Rızan var mı benimle bir ömrü paylaşmaya? Nın da giriş cümlesi. Sözün özü sevgiyi hissetmeye hepimizin ihtiyacı var. Sözlerle de hareketlerle de.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Birini sevmek sadece hoş duyguları veya onu tercih ettiğiniz anlamına gelmez sevgili dinleyenler. Sevmek başlı başına çok güzel ama çok değerli de bir içeriğe sahip. O içeriğin içerisinde değer vermek var. Kalbine yerleştirmek var. Korumak var, beslemek var, onurlandırmak var. Sevdiğimiz insana hissettiğimiz güzellikleri söylediğimizde onun mutlu olmasına vesile olmak var. Sevmenin içinde çok güzel içerikler var sevgili dinleyenler. Ama bu sadece karşımızdakine hissettireceğimiz, yönelteceğimiz güzellik değil. Bununla sınırlı değil daha doğrusu. Kendini sevmek de aynen böyle mümkün oluyor. Kendine değer vermek, kalbine sahip çıkmak, kalbine kalpten sarılmak mesela. Onu korumak ve beslemek. Kalbiniz neyle besleniyorsa. Güzel yerler gezerek mi? Güzel arkadaşlıklar kurarak mı? Ya da güzel şarkılar dinleyerek mi? Artık o size kalmış. Ha, işim gereği şarkı kısmında işte sıradaki şarkıyı kalpten kalbinize armağan etmek istiyorum.

Dünya acayip bir gurbethane. Herkes kendi kaderinde ilerlemekte. Alınan her nefes, atılan her adım bir yere ulaştırmakta. Yani menzil aslında çok yakında. Mühim olan azığa aşkı katmakta sevgili dinleyenler. Bu yolda ne düşmek boşuna ne yorulmak. Bu yolda ağlamak da yalvarmak da bir hazine aslında. Biraz da iş sanırım sabırda. Geleni hoş karşılamakta. Evet, dediğimiz gibi dünya zor bir gurbethane. Garipliği en derinden hissettiğin, biçareliğini kuşandığın, sürekli düştüğün, bazen kalkamadığın. Ama bilirsen dostunu, tanırsan şah damarından da yakın olanı, o vakit çevirirsin viraneni gülistanına. Aramalı, bulmalı, sevmeli ve olmalı. Çokça sabretmeli, çokça hissetmeli ve çokça da seyretmeli. Aramız

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Ağustos 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Edip Cansever sevgili dinleyenler. Şiiri yazmakla yetinmeyip yaşamayı tercih eden, madalyonun hangi yüzünü çevirirse çevirsin kuzeyini şiir...

bir olarak bellemiş bir şair Edip Cansever. 8 Ağustos 1928'de İstanbul Beyazıt'ta dünyaya geliyor. Yine İstanbul'da eğitimine başladıktan sonra ticarete atılıyor ve 1976'da ortağına devredinceye kadar da babasının kapalı çarşıdaki dükkanında antikacılık yapmış. Şiirlerinde otel metaforunu da sıkça kullandığı için edebiyatımızda oteller şairi olarak da anılıyor. En meşhur şiirlerinden biri olan Sera Oteli için Salah Birsel, "Bu şiir Cansever'in portresidir," diyor. 1976'dan sonra yalnızca şiirle uğraşıyor ve Bodrum'da tatildeyken beyin kanaması geçiriyor. Tedavi için getirildiği İstanbul'da 28 Mayıs 1986'da hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizi onun Yer Çekimli Karanfil şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Biliyor musun, az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin içimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemdi, aklımdı, şu kadarcık kalıyor. Sen karanfile eğilimlisin. Alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun. Daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor. Derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak nasıl beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle.

Can Yücel'in eşi Güler Yücel'in hatıralarında şöyle bir anı var sevgili dinleyenler. Gecemizin ay ışığı nöbetçisi Edip Cansever, Yer Çekimli Karanfil adlı yeni çıkmış kitabının mısraları üzerine, işte bu fazla, bu fazla diye çizmesi üzerine evinde ağırladığı Can Yücel'i evden kovuyor ve küsüyorlar. Daha sonra Beyoğlu'nda bir mekanda Can Yücel ve Güler Yücel oturuyorlarken Edip Cansever içeri giriyor ve bu ikiliyi görüyor ve görür görmez de "Ben bu masaya oturmam, Can var, ben Can'a küskünüm" diyor. Can Yücel'in eşi Güler Yücel'in ısrarı üzerine tekrar oturmayacağını dile getiren Edip Cansever, "Artık ben bu adamı sevmiyorum" demesi üzerine Güler Yücel diyor ki, "Sen Can'a küsüp kızamazsın, senin soyadın Cansever." Bu söz üstüne tabii Edip Cansever sitem etse de ortam ısıtmaya yetiyor bu söz ve sonra sarılıp barışıyorlar ve masaya oturuyor tekrar Edip Cansever. Şairlerin şiirce barışmasını da anlatan güzel bir hatıraydı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Ağustos 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

yandın beni öldürüyor. Yavaş yavaş kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşk

Bitti o sevda. Kesildi çığlıkları martıların. Su gibi bitti. Suya karşıt gibi bitti. İtti kıyıyı adına deniz dediğimiz şey. Unuttuk ikimiz de her türlü yetinmezliği. Kaybetti kumarda gözlerim. Kaybetti kumarda gözleri. Bir koru rüzgarlandı göz boşluğumuzda sanki. Uzaklaştı ağaçlar birbirlerinden. Yakınlaştı ağaçlar birbirlerine. Yani her soluk alıp verişimizde bizim bir mekik gibi kalbin, bir mekiği gibi kalbin işleyip durdu bu yitikliği yeniden. Ne kaldı? Farkında mısın bilmem. Gündüzler biraz azaldı.

Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Yağmurlar altında gördüm, kadeh tutarken gördüm de bir kıyıya bakarken, bakarken ki ağlayan yüzünle ve yarışırsa ancak Monet'nin kadınlarına yaraşan giysilerinle gördüm de ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Öyle kısaydı ki adımların, diyelim bir yaz tatilinde, bir otel kapısının önünde, tahta bir köprünün üstünde, bir demet çiçekle paslanmış bir kedi arasında. Öyle kısaydı ki adımların, şöyle bir bardak yıkayışının vaktiyle ölçülür ve denk düşerdi ancak. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Yok bir yanıtın nereye diyenlere. Bir buz titreşimi gibi sallantılı ve şaşkın ve çabuk bir merhaban vardı bir yerden gelenlere. Öyle bir yerler ki, diyelim çok uzak olsun, sen gelmiş gibisindir oralardan, otobüslerden, yollardan, deniz üstlerinden topladığın gülüşlerle. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Seni görünce dünyayı dolaşıyor insan sanki. Hani Etiler'den Hisar'a insek bile bir küçük yaşındasın, boyanmış taranmışsın. Çok yaşında her zamanki çocuksun gene. Ben seni uzun bir yolda yürürken görmedim ki hiç. Mart ayında patlıcan, Ağustos'ta karnabahar. Mutfağın mutfak olalı böyle bir adın vardı senin. Tomris Uyar'dı. Adını yenile bu yıl. Ama bak, Tomris Uyar olsun gene. Ben bu kış öyle üşüdüm ki sorma. Oysa güneş pek batmadı senin evinde. Söyle, ben seni uzun bir yolda yürürken gördün müydü hiç?

Ve yine bir son daha. Ama bir günlük ara vermeli bir son. Yani virgül koymalı sevgili dinleyenler. Nokta değil. Uğurlayışı umarım bu gecede yüreğinize huzura dair bir katkısı olarak geçmiştir. Bir şarkıda size anlatabilmiş, tebessümünüze ya da uzun uzun dalıp gitmelere vesile olabilmişizdir. Yani sözün özü size iyi anlatabilmişimdir umarım. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz hiç olmasın. Ve sizler de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Özlediğimiz ne varsa, özleme dair ne varsa hepsi vuslat olsun temennisiyle. Yarın yine evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Ağustos 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine attı.
0: Parafın katkılarıyla.